0: Rouge, l'enfant rouge. Mon bonheur.
1: Babana
2: ne önce almışlar misterim?
1: Robo! All in oldu!
2: Ne?
1: All in oldu!

evin adili min, Roniya çavi min. Min biriya tekirli, kes kuşsun deramın.

Den denviş, huner u hunermend, helbest u helbestevan. Dengê Qamişlo guhdar bikin. Dengê Qamişlo radyokseriya internet hêviya me bikin.

0: Hoş geldin Bekri. Nasılsın
1: oğlum?
0: Bekri.
1: Efendim.
0: Tayyaro. Kule plaza akım kapıca iki akısisi. Bela kadar hatı çay koş bu kirmete çöpki. Haydi kurem haydi.
2: La bela çiriyani ma harcay. Halisi bir gavu gavu.
3: La ya çiribi la. Çayli adına. Gher çayli adıkum. Ente zuga. Şuf şlon.

Müşterane götmere serhede zozana zozani sarını tenay. Gerdane eli fenani gerdane kaza e poze peçüke fenani nükredi keva ele ve tenike fenani kağıt edese katıbay. Tili peçe fenani hemra kalama eti serbi keve seven gesere memkane sore spine minane fincane feyfurine. Mina sevece seve khalatine çen sale kabı gice sere penanı daraye. Tırra ve kole zere hurbu kutan peşyan şare ve hamaye. Suret teliyamı kalışine hine bu nesru sermaye. Sed yek saat emrim ve çente.